Parvum e jarinle karatole yetnahanju Hishum em yes kirki Hensa jayrapu Ampiretsi kez yes karatole zgnas